ebed ev sermedi. Kurt hemi kurde, çi bejim, dersimu, şengalu tor, loru goru, zazu, beht u şehrizuru amedi. Ey kuren salaru deysem, vek Selahaddin çelenk, vek bilingan herne cenge hati devra ahmedi. Zu şiar bin vek cigerhun gotiye em herne şer, mane bes ev zoru renca, kuş dest düşmün medii.

şimdi nerede? Kahramaniyet de gelin ki mazına şu kurdu Kurdistan'a yere. Uşme forte nu. Esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişin.

Ey evina dilemin Ronia çavimin Mündiriya tekülle Kes kuş soru deramın

şimdi nerede? Kahramaniyet de gelin ki mazına aş. Kurdu Kurdistan'a era. Uşme forte nu. Esi kut vizyana nu da. Demek şunu dedişin. Gerekem gel.

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin de hasta evina wanu giridana wan bir ribertiye u gele xara ezbe strani şuan

böyle çipkem de desteliye eş mene hum khari gaddareye oyah böyle çipkem.

Çelengu nazgu şenye şefalu şuhu cebbareye Çelengu nazgu şenye şefalu şuhu cebbare veyloh.

Gelen azim malem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malem harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malem harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malem harap.

0: rouge, l'encre rouge. Mon Dieu.
1: Önce müstahmistarım.
2: Robo! All in oldu!
1: Ne?
2: All in oldu!

Gelen azim malem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malem harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malem harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malem harap.

Sen diyorsun hoş diyorsun abi çamanı kanıyor şemine kalı kalı. Zahir zahir dedi ki mekim abi terbi terbi mi bağır çama. Bakın ya dedi abi şarap dedi sen kuşum dedi dersim acelin cuma dersim acorin. Ne dişi elleri bir sene reklamı rüzgün yeke kurmaca yeke acama yeke. Allah Resulü'nün ismini açımınacağım yandancıyı da Türkiye mi diye kefendir abi çabı kirli abris mi teyli çapın bireyce porkeşe ne yaptın dile. Gelden de reçok da kondurayan tabi çartıyla yapın mı sen aşka faizli bir efendim atarıp derdir bazı bir adı fırın kemine de seyhavi dinah barış gülya. Mesela kadar tavan dedi ki Ramizan'a gildi ve Levi Şekir'in yanına ve Ahmet İbni Terzi'ydi hakimi. Şemre'de Arabi Halukat dedi geldin ekhep kep geber kuhara le kerem kim geliye bağlı oldu no çıkavurin. Mücid ve tereddüt tırız bağırır akvat yapşamına hiyalı kımakin rüke vay del. Vay del vay del vay del vay del vay del vay del vay del. Ah le le arabe misur rasu bir rabine abaye kurul baye şer kurul baye garbi çöpür rasu meteye gimine. Aziz şümünü cem yankacıydı acem emdiye kapın zırafe çöpün zeyce porkeşin nav kandile gerden zıra. Panani doktora ki devlet ecvedatı ya çanta ki destana kutya hiyalu hamak.

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bidulu bir yara wana mezin de hasta evina wanu giridana wan bir ribertiye u gelekhara ezbe strani şuan ra

Ah böyle çipkemdi desteydi yeş mene hum xari gaddare yeş böyle çipkemdi desteydi.

0: Rouge, rouge, rouge. Non, Dan.
1: Babalar
2: önce müjdemi isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

evina dilê min, roniya çavê min. Min biriya te gülê, kes kuy sur dera min.

me. Hapsale mi tamam ede hesir abdale de der imane bave de me gel o vesmi gemne de sehvali de navar resul ya. Mesel kadar tavan dedi ki Ramişan'a gildi.

Gözüm alem harap. Ey dilbera gerdan latif, ve nazika kamet elif, kamet jireyhana hafif, ve ren ezim alem harap.

0: Tübe kastamın dokuji, tübe kefradil nosoji. Gelek sütüm, girim rüji, veran ezim malım hırab. Gelek sütüm, girim kebap, girye bimin sedreng hırab. Ya leyteni kunru tırab, veran ezim malım hırab. Ya leyteni kunru vakar, vey nazika min tecid dur. Behiş girim zülfe tuhur, veran ezim malım hırab. Behiş girim zülfe tıraş, biski siyah behnat hoş. Ey duhtere çapik bimeş, veran ezim malım hırab. Bi keyf girim zülfe tıraş, biski siyah zülfet kamer. Eşka mühübet amin liser, veran ezim malım hırab. Sutum braştım be hesap, lipirsi bu girme kebap. Geriye bimin sedreng azap, veran ezim malım hırab. Sübhanji şahı bitini, hale giri hala gerdeni. Ez dingirim berdam dini, veran ezim malım hırab. Eşka mecaz peyda buye, irolimin dijvar buye. Hivit kim hakikiye, veran ezim malım hırab.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son